Her zaman kolay değil, sevmeden sevişmek. Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek.

0: Canavar geliyor, çekilebilir miyiz acaba?
1: Çekil oradan, çekil.
0: Çekil oradan.

0: Ja, Evde Yoksan von Özcan Deniz und Haluk Bilginer und so weiter.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yolları.

Next up, Nil Burak, Yalnızım Ben. I am alone. Anneciğim bu sana gelsin. Çok öpüyorum.

0: Deines Maulung ist aber.
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra taklit edilen, dünyanın her yerinde konuşulan bir